tenne pigla kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to go tebe anyi murie ye fe wo ku ile ba se ke re to go gendere re ne yo ku tu bo ya pe te wo le tu le ke che che eni yo ro ku be se bo wo ku ile bu ko nu le yo wo ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to prang ble se bu o kui te atak pa me anake mne ke lengke pulo purwa re bekende bekende kola sokode mne ke lengke pulo dapangu mne ke lengke ko ke til ri chevie mne ke lengke pulo mata mle etinine i ke fela ke fwe bi kwe ku le ka sa koro a koro ko fi sa bele le se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fukara mne ke lengke pulo mulo me mumuye mna pale o ku ila gwer ke motu mu ya woro le mlek bunke tu bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mna farwe fulai.